0: Sirene Hivanera, ni wakila kalecho bakamba kamoni moni bwa tardi.
1: Bwa tardi.
0: Okumi.
1: Mashina